0: Kıyamet tarafımı nerede nerede bu sefer oru yapıp taksime yuvama kendi aklıma yoldurumu şöyle manasında unuttum. Anlayın. Yüzü kurumun önüne var kalktığımı olur. Ola bu kıyamet okuluktuğu daha konağın işi maksudu yuvamak hatta ayıp battığını. Ola adıyla imaya da kuşu kadar okusuma yuvama. Ana ana kadar okusuma. Hatta yapakamitte olurduğuma. Değme atasıma. Tüge vakti giyeme gidiyorma. Arno gamenni. Ami yol bu kalasını. Adı zippedin bana. Tabba. Ayıp bakarsızlık tüzüme. Ayıp bakarlık, ayıp bakatçı yarık tüzüme da. Takva anla çıkıp orada anla. Ama ana ana da. Katımayın da kurağın yettiği. Tana ana ana da. Takvunani. İzlümünü hırna alıpa. Hatası kalmıyor ama izlenme. Tüve muhtağı da sonunda bana. Tevbi tüveyim hiç çürü yoktu. İki kuru ama. Ama yine bir yakar olmaz. Yine kütte kuru gün yoktu. Almak sözünü izli. Hacime kütü gün yoktu. Ama o bir de baksana teyme. Tümak kuruna. İlk kaydı kütü çekken anlayın. İki de vardı yoktu. Takva kalmayın. Ne o geldi. Ama ne kuru diyer. Ekahtı. Kıyaktı. Ama o tünler anlayın. Kalmayacağı olarak kuru anlattı. Kişi yani kıyaktı. Ne durumu yok. Bara anlayın. Takva rama yakıtı. Ama ana ana makamda kattı. Zavirdi. Çok koyduk. Ama kuru. O kuna şahsı tüldü. O kuna şahsı tüldü. O kuyak sütüldü. Demek kodayma. Kuyakı oyma hep oynanmadı. Tabi o kuyak kodayla aradığına. O kuyak şahırlığına. Tabi o kuyak. O kuyak şahırlığına. O kuyak sütüldü o kodayla aradığına. Anne var hep oynanmadı. İmahat oğurmakçı azaltıdı. İmmaktan ötürüldü ağacak kut. O güne kışasım adı var. Onun otunun su kanatı ağına da damarında koktu ağına meşakkar vakfını çamakko kanağını işi gönderdiler. Kalkına imak ipa açacak toksu etiğini kanak şime de kanağını tema imak hatamdan imata. Tamacı acilin yolda yaptı. Tamacı anna kanağına baktı beni. Tema adlaki kuruluk şamı çoğura. Tamakkuna ngarlı inna unoksanın. Vattini, hanım atı ötü karamağına atı. Yine katı giyinmişti, azı giyinmişti. Anne vakıf tükse alın ne mücü var var.
1: Apek kutik sakı gönler şuna uka usik sakı kanı gövi?
0: Rama kuanıla ünnette onu kakta orduk. Uka otik yaltırdı bu ima. Sen de kutakta ano tayna ilaw ti ko ta kunna mo ya pakami ta sino ko ilaw ti ko ta na marok ti ya rok ko ane ka na mo no ko ti ti ta ga me to ko no ilaw do ni kon me ni aw ma si ka ko ni ta ko kon me ina a ko ti ya on na si ta sino ne ilaw ti ko mo Okkot etkine çaktık. Tema kot okusun etkini dakika sakınlığına yaksanıyor. O kadar bulunmam. Dakika işime enine ima asiyane iki yoktuk şakanın nami tema tekit daha nami dakika anotu iki yoktuk yarı okunu toksun önü önüzdek şaktaya bulunmam. İzle tamam ağana Kalkın ben hakkı şükürdük. Tarsımdan okup diye kurumu okul üstüne çaklıdık. Peynirli onu yaktırdık bu. Aşırda bu. Ama bütçeye vardım mı? Hayda koptu var ama. Tabi bu bütçe hatta vakti gitti kuruklarına. Bütçe hatta ne yaptı gücünü. O kadar yok baktı bu noktaya. Sizetçeye vardı bu. Takıp takımdan olacak sanıyorum.

0: Tamale, katılgani, mannam, çiko, agro tamakwa, yöneme tamale, çiko kama, imalo ve laksuri, tayra İmarım, sıkı kalan ettiğim. Tabi puktaya yoksun, aklımı zamanla, şiddetimi zamanla kurpacaya yakamı. Tamam da imarım, imarım Tamam kuva, güneyim bu. Tamam, hatırlıyorum. Şikayet ettiğimde, imkânı gidip katıldıkları tamam Tamamen tayyip ediyor. Ben onu kubbe kalacak ve Adlı zamanı kovun Tamamına emmekte yıkılırım. İçişi vakti alırım. Tamamına doğruları tamamen yıkılırmak Mahallen tuzak kattırırmak ama Tamam ne diyor ne diyor ne gani doğru lağık kimi ya ne yaptım mı da uğraş yapmıyorum ya tamam gayrı kan mı bu ben ne tarafta opet ne yaptı kaçak olup duruyor kolay ne şey yaptı kaçak duruyor tamam ne diyor ben onu yaptım ne şey mi ya ne yaptım mı Kudurmamın yine çaksın, avrakşı mı Tamamen doğru manne tarihine katıldık. Acıgıyım neyle Çok koşumdur ama anıgı yoktu galiba. Dünyayı Çıkıyor yakpat diye yakpat kanı bakıyor vallu. Çıkıyor şu günü yaksın diye mütemane. Diye ne muhayyuk tamani. Kanı bakıyor vallu kapağı mı kayıyor mu? Bana diye bir yanı pıçırıyor çıkıyor tamani soğattı kattı doktor. Daha ne evi kızgınman. Tamam ne artık var ki ne sorum. Tamam ne peki ne artık. Çıkıyor şöyle davuma. Şöyle muğa tamam ne çıkıyor. Anı ve diğerleri. Tamam Ani vaqtu ku kanıksu ka kong ba ku tu ngi ngang ngok
1: Tamane
0: kotikton nauti pati ni kutaa ngoi lakse ni kutaa lakse ngoi tere ngakale taikwa maan na pita kakam na yung malakta ok amma yung maan na atok tatin ni aglayo may tabadila ay yagyo ni chile ni umito tamon na siya yagdila na ito yagdila yung ako yung yaglayo itong mayayagalayak tagalangin kung nagalayak tagalangin iiklayayak ako yung lanak ito tamon na sitwasi dila nga isuwa ni tamani dila ni tayangayak para kukulak tamon na ukaasa pa sa kalawin ko kanong ilak tagalangin mana tamang naksiyok isa kayo nagsawari ang mataman na nangyang naksiyok nangyang naksiyok sa kayo tulo tayo na yung mata sunila na kayo ni Malay kami sikwa tawa na tuktako tuktako mana tayo na tapaw nga awdak si Malakto dune iyanganin usuktati ni si Magwilakto sikwa taman na dune na mago kitpakon na igmat taman na kayo si Yoksune dune awkpadriyayok anlumukukpadriyayok taman na yukilalakpadriyayok tayo na igmat tayo na ipulawetto galarote tikpakangami sa lahat laksari yung makinig ikatuli ko nila ako sabi kaya mo na ipalakto wala ang luka magkawa na kukuloy kaya ako sabi maan na tikitin na sila kataman na kuya nila nga ila tamagkawa aminitong kaya yun aminitong ako din ang kaksala ka talang wingin kamagkuhan na rin ngayon ito takaliligit kamasunin ako kandak po nga maan na isok sila naktawa ka lang ito nga kasi ano tayong tako at hindi yun na ako tagam taman na tayong itong man na taman na yung tao ayaw siya ka lang ang mga tingin o kandang lakit to kang man naalaga kaktan na kaya kating ukasin ito magko at kaya kaktan ng ukasin. Mana, magkukukulit ng ito kaya yun na ito daman na inya ang ukasin na kaya. Naalagto alaga ako ila ito saksi malamo tamang nga inya tinin at ukasin talaga wala ako. Udaksa ako yun na ito mana magkwapo na siya kung naksiwalayalaktot. Pwede siya kung naksiwalayal. Ako na siya kung naksiwalayal. Magkukyod. Tama-tuma. Siko, kanil po siya na kanilakta nga rin. Udyak siya ako yung nilakta. Dahil na ito ay sa wadya, lumangok. Pito kang mong, pito kagad na kong mong. Usikay nang nakama. Ukirag barak pala ako at kang makaksuga. Kamali kang iwasik tumi. Sinakpa siya wat tumi. Upang nagsakangan, kamali, Pilibwari, Ilakuyari, kaya nga sinakpa siya wat ako yung mund. Ay gamag luta, mawagak pala wata, isa anak bilakak tumakalik pala wata, natuk na. Kana, okay, bigay ako yung put, ay magsutilo. Pagali, igin lakta wata, ilagay ito yung upaksit na naginayak tatunin. Igin lakta na,

Onun motivleri lan ermek ama ikarın ne nevi yaptın ne yaptı anı gayan ne yaptı ağ ne yaptı mı tanı mı tiki yaptık lügünde gelsin ne kan ne yaptı seven kim mi on mesela kan ne yaptı anı gayan ne yaptı ağ ne yaptı mı tanı mı tiki yaptık lügünde gelsin ne kan ne yaptı seven kim mi mesela kan ne yaptı ona ne kan ne yaptı seven bak ne yaptı mı sıkın ne lan ne nevi yaptık lan ne taksiyle yaptık lan ne ona ne kan ne yaptı three tiki yaptık can mı nevi ne yaptı ona ne kan ne yaptı two kan ne yaptı abi mi nevi tak palya ne yaptı anı gayan ne yaptı ağ ne yaptı mı tani moti ke qattaq lugu niklas unda khang naq tok 3 mitti matering mi saqin naq luni lunu wi yaqaq luni luni gik pasin mi anu ka yaq naq tok tani moti ke qattaq lugu niklas un unang naq khang naq tok 5 ik per jung mi saqin naq luni nu wi yaqattaq luni lu unang naq khang naq tok 5 igluring mi saqin naq naq tok anu ka yaq naq tok wang ne yaq tumi tani moti ke qattaq lugu unang naq khang naq tok 5 sana ka yaq mi saqin naq naq tok anu ka yaq naq luni Nigyan mi tuani mo tiki kattak lugu niglasung na kang naak tok saban sa nikilyang mi sila kang naak tok ano kaya ang naak